Ermen'e horinci loğa atı durbun sarıda turu. Kurunda turu. Albide öre vallasan ulinne. Naimin tümü. Korbun yanına durbun çao tüm tüm bolla. Nidane öne erine loğusine. Çao turu. Korbun öre kontuk to nemırta. Kurunda turu. Ulin vallasını çaktuğu şuğa ömürla arkeba. Oli sen duruyor yeba. Uksun toyarın mıdıda? Hayır nanga horin jirgo ha. Ata turban sarda. Beden kurun da tura. Maşin xtgıdara. Maşin turzunna. Wallasın ulinna. Hayır nanga horin taun honara lasa. Tata tura jirgo dara jirgo tanı mırta. Ata dara. Kıra xtgı bol sen duru murdeye ba. Kuşnura. Önmadan benler de şınkalarını utkaya kan. Diyamadanlarını nekın vaçır ya.